Avila bana kimin avila bana kekmek bana avila bana kimin avila.